0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM. I feel like designer and nothing else matters. I ride that Gucci to Prada.

0: Kaç saattir Metro FM'desin? Hesaplamak zor. Çünkü bizde eğlencede limit yok.
1: Limitsiz. Metro FM.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Radio Gucci da Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci da Prada.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.

0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Hep tatil mutluluğu, Jolly, Jolly.
3: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
4: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
5: Metro FM.

Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

0: Buradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Get real with the fever on the dance floor.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM. Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Expertiz.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Hep tatil mutluluğu. Jolly,
4: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'ları. Ben Arkın'la kazanma zamanı. 25 Temmuz'da Sex Pistols sahnede olacak. Punk'ı punk yapan grup İstanbul'a geliyor. Mikrofonda Frank Carter ve o gece karşısında olan çiftlerden biri olmak istiyorsanız. Tam 5 çift yani 10 bilet benden size hediye. Kulağı bizde olanlara duyurulur. Hafta boyunca her gün bir kelime için bir şifre vereceğim ve sabah 8 ile 9 arasında ilk kez, sonrasındaysa 17-18 arasında ikinci kez aynı şifreyi aynı gün içinde duymuş olacaksınız. Kelimeleri gün gün biriktirin. Cuma'ya kadar 5'i de sizin elinizde olsun. Sonrasında basit kelimelerden çıkan anlamlı cümleyi Cuma saat 18'den sonra Metro FM'in Instagram hesabına yazın. 5 kelime, tek cümle, 10 bilet. Kaçıran anlatılmaz, dinleyen kazanır. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de. Türkiye'nin en çok kazandıran yabancı müzik radyosunda. Sex Pistols'a beraber gidelim. Çarşambanın şifresinde bu. Kısacık değil mi? Atlamış olabilirsiniz. Cümlenin ilk kilidi buradan itibaren çözülmeye başlayacak. Çarşambanın şifresi, bugünün şifresi bu. İki harf tek hece bu.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak. Metro FM.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Alarmını kapat. Radyonu aç. Metro FM'de.

0: bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.

0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: aylıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Metro FM. Limitsiz. Git müzik.

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM. Bir reklam.
2: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
0: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: fiyatlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Metro FM. Limitsiz git müzik.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Metro FM. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
5: Metro FM'de.

0: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.

0: kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Limitsiz Metro FM.

yandaş şarkını seç. Müziğin hemen çalsın. İstek şarkını Metro FM.tr Instagram adresinden bize hemen ulaştır. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: 19 arasında Metro FM'de.
1: Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

Retro FM'de favori saat sona erdi. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: İstanbul, always Metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro. Metro FM,
5: non-stop Metro. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
4: Metro FM.

0: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz.
2: Jolly, tatil mutluluğunuza eşlik edecek şarkıyı sizin için seçti.

0: Arabası. Heavy Metal efsanesi Sabotaj 19 Temmuz 2026'da ilk kez Türkiye'de. Life Park konserinin biletleri online satış platformlarında. Grubun 50 yıllık kariyerinde yaşanacak ilkleri kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.
1: Hit müzikte limit yok. Metro FM var.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir.

Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan metrofm.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
5: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik. Bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
0: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Metro FM. Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Metro FM. Limitsiz hit müzik.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: Metro FM'de günün yepyeni şarkısı radyonuzdaydı. Her gün yeni bir şarkıyla tanıştırıyorum sizleri playlistlerinize ekleyeceğiniz. Bugün Metro FM'den hit adayı Element, 115, French Montana ve Sophia Reis'ten Final Minutes radyonuzdaydı. Nasıl buldunuz, sevdiniz mi, beğendiniz mi? Gelin oylarınızla, yorumlarınızla bana katılın. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Hem beni takip edebilir, yepyeni şarkıları benimle keşfedebilirsiniz. Hem de bu şarkı için oylamaya hemen katılabilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

De Cengiz radyonuzda harika hitlerle günü keyiflendirmeye Uje'yle devam ettik. Ultra'na teşhisiyle Moving to the Sun son günlerin en güzel şarkılarından bir tanesi radyonuzdaydı. Tüm zamanların en güzel şarkılarından birini de Muhammed Kuş istedi Metro FM TR Instagram adresinden. Rihanna, Where Have You Been? Muhammed senin için radyonda.

0: bana.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
6: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor. Don't

0: burası, ben Cengiz. Lovix'in yepyeni şarkısıyla henüz daha tanışmadıysanız bu yepyeni saatin açılışı. Ona merhaba dediğiniz o dakika olsun. Don't Tell Your Dreams. Radyonuzda ilerleyen günlerde daha çok karşınıza çıkacak yepyeni hitlerimizden bir tanesiydi. Keyifler yerinde en iyi müzik radyonuzda ve çarşamba gününün ikinci bölümünden sona doğru giderken Chemical Brothers çıkıyor karşımıza. Zamanında kıymetini bilemediğimiz ama yıllar sonra büyük hitlerden biri olan Go! Günün keyfine keyif katmak için şimdi burada.
1: Limitsiz.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Énergique. Énergique. Dynamique. Dynamique. Limitsiz. Hit müzik.
1: DJ'nizin salla. Metro Online devam ediyor.
0: Metro FM'de günün hiti.

0: yepyeni şarkılarla tanıştığınız yerdesiniz. Bugün kalabalık bir ekip geldi. Element, Eleven Five, French Montana ve Sophia Reis'i bir araya getiren şarkı. Final Minutes, radyonuzda günün hit adayı. Bu şarkıyı ilerleyen günlerde sıklıkla radyonuzda çalalım mı sorunun cevabı için oylamaya hemen katılabilirsiniz. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Beni ve şarkıyı orada bulabilirsiniz.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: so don't call me up.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Ümitsiz dance music. Metro Line'da Cengiz Radyo'nuzda güzel bir çarşamba günü, 15 Temmuz günün tarihi, doğum günü kutlaması yapacağımız şanslı Metro FM dinleyicisi İlkay Akınay'ın doğum günü partisine Offenbach'ın yepyeni düzenlemesiyle yeniden hayatımıza dönüşü gerçekleştiren o efsane Metro FM şarkısıyla katılıyoruz. İlkay, iyi ki doğdun, harika bir yıl ve yaş olsun senin için. Four to the Floor 2026 modelimde bizde.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Metro FM. Limitsiz. Git müzik.

0: limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği. Metro
1: FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Bunları sizler için çalıyorum. Shakira, Burna Boy, Dünya Kupası'nın resmi şarkısı. Day Day radyonuzdaydı. Metro FM TR Instagram adresinden saatin şanslı ismi ve favori şarkısı belli oldu.

0: Istanbul.
1: Always Metro.
0: Ankara.
1: Bodrum.
0: Bursa.
1: Antalya.
0: Izmir.
1: Always with you.
0: Forever Metro.
1: Metro.
0: FM.
1: Non-stop Metro.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

güzel bir adım atıyoruz ve çarşamba öden sonra partimizde en iyi müzikle enerji dağıtıma devam ediyoruz. 17'yi gösterecek saatler ve o dakikaya kadar ben bu mükemmel şarkıları sizler için çalacağım. Ben Entur ve çok çuyu ile açtık yeni saati. Justin Bieber ve Nicki Minaj'ın yıllar sonra yeniden hit olan şarkısıyla yolumuzu

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
1: FM. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için.

0: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Online'de Cengiz Radyonuz'da en keyifli şarkılar bizden size ulaşıyor. Onlardan bir tanesi bu yaza renk attı Melizos ve My Life is Disco'yu geride bırakıp Saatin Şanslı ismi Eray Elmalı'nın favorisini dinliyoruz. Bir zamanlar hepimizin favorisiydi. Gustavo Lima geliyor.

0: Radyosu'nda. Metro FM. Ben Arkın.
1: Limitsiz hit müzikle.
0: Hafta içi her gün 17-19 arası. Eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
2: Around the world with Arkın.
3: Let's go, go, go, go, go.
0: Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
4: Around the world.
5: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
6: Limitsiz hit müzik.
7: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Always metro, metro. Forever metro, metro. Non-stop, non-stop metro. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the World. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Let's go! Go, go, go.

Çarşamba akşamı iyi şarkı hala kulaklarda. Haftanın tam ortasındayız. Bundan sonra yaklaşan bir tırmanış Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. Hafta sonuna doğru değil, hayatımızın geri kalanına doğru yaklaşıyoruz. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Around the World'de. Ben Arkın'la radyonuzda. Sesimi duyan herkese merhaba. Ücretsiz Karnaval FM dijital ses kalitesiyle Türkiye'nin en büyük ses platformunda ve FM frekansında radyonun nostaljisiyle saat 17'den 19'a sizin için seçtiğim özel listeyle dünyayı dolaşıyoruz. Açılışı Rumen prodüktör DJ Goja'nın yaz koklu melodisi yaptı. Parça o kadar yapıştı ki geçtiğimiz haftalarda Jason Derulo bile Brezilyalı Melody ile kendi versiyonunu kaydetti. İyi melodinin davetiyeye zaten ihtiyacı yok. Michiko ilk durağımızdı. Devamında psychedelic rock'ın patronu sayılabilecek Kevin Parker var. Yarım kalmış bir iki parçayla tek şarkıda buluşan Blackpink'ten Jennie'nin eşlik ettiği remixiyle Tame Impala kariyerinin Amerika'daki ilk 10 parçası. Sosyal medyada dans trendine dönüşen vampir ve salonları da ısıran Tame Impala ve Jennie'den Dracula radyonuzda. Metro FM'desiniz.

Duyduğunuz sesin arkasındaki hikaye belki de çağımızın özeti sayılabilir. 21 yaşındaki Ruandalı Alvin Sina rafa kaldırdığı şarkısını yapay zeka araçlarıyla tamamladı ve o pürüzsüz kadın vokalinde algoritma söylüyor. Yani algoritmanın yarattığı bir sesle Amerika ve İngiltere'de Afrobeat listelerinde bir numaraya kadar çıkan Let Me Be radyonuzdaydı. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda, dünyanın en çok dinlenilen single'ları Around the World'da Ben Arkın'la dünyaya dolaşmaya devam ediyoruz ve bu işin tersi de var. Teknolojinin şarkı değil, şarkının teknolojiyi şekillendirdiği bir an. Suzan Vega'nın 1987 tarihli akapellası MP3 formatını geliştiren mühendisin test şarkısıydı. Algoritmayı ayarlamak için parçayı resmen binlerce kez dinledi ve Vega o yüzden MP3'ün annesi olarak adlandırılır. Yani Fraunhofer Institute'un geçtiğimiz yıllarda tam olarak tarihini hatırlamıyorum ama lisans vermeyi bıraktığı teknoloji MP3 teknolojisi Köln'ün sokak müzisyenleri Annen, May, Cantright tarafından çakıl sesli yorumlarıyla sosyal medyada 100 milyonlara ulaşan bu versiyonla an itibariyle. Limitsiz Hit müziğin adresi Metro FM'de. Tom's

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. She a little freak. She on me. Yeah, she freaky. She a little freak. She for the street.

0: plan just roll them all.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.
3: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
3: Around the world. Devam ediyoruz.

Bon Iver'i yaratan Frank Farian 1995'te Miami'de yeni bir üçlü kurdu ve Bronx'lu Marty ile Kübalı ikizler ilk single'lar arasında başka bir grubun albümünde uyuyan bir şarkıyı Farian uyandırdı ve parça Amerika'da 5 numaraya kadar yükseldi. No Mercy, Where Do You Go Metro FM'deydi. Kalp kırılacaksa bari ritimle kırılsın. Dua Lipa'nın disco bilimiyle yazılmış parçası, soruyu sormadan korkanlar için 3 dakikalık bir cesaret dersi. Dua Lipa, Break My Heart radyonuzda. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'ları. Ben Arkın'la Around the World'de.

0: Hi.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'ları. Ben Arkın'la kazanma zamanı. 25 Temmuz'da Sex Pistols sahnede olacak. Punk'ı punk yapan grup İstanbul'a geliyor. Mikrofonda Frank Carter ve o gece karşısında olan çiftlerden biri olmak istiyorsanız. Tam 5 çift yani 10 bilet benden size hediye. Kulağı bizde olanlara duyurulur. Hafta boyunca her gün bir kelime için bir şifre vereceğim ve sabah 8 ile 9 arasında ilk kez, sonrasında ise 17-18 arasında ikinci kez aynı şifreyi aynı gün içinde duymuş olacaksınız. Kelimeleri gün gün biriktirin, cumaya kadar 5'i de sizin eliniz olsun. Sonrasında basit kelimelerden çıkan anlamlı cümleyi cuma saat 18'den sonra Metro FM'in Instagram hesabına yazın. 5 kelime, tek cümle, 10 bilet. Kaçıran anlatılmaz, dinleyen kazanır. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de. Türkiye'nin en çok kazandıran yabancı müzik radyosunda. Sex Pistols'a beraber gidelim. Çarşambanın şifresinde bu. Kısacık değil mi? Atlamış olabilirsiniz. Cümlenin ilk kilidi buradan itibaren çözülmeye başlayacak. Çarşambanın şifresi, bugünün şifresi bu. İki harf tek hece bu.
2: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
3: Metro FM.

orijinali 2011 yılından Jean-Paul'a ait pop mutfağının iki ustası Benny Blanco ve Shellback'le kaydettikleri parça Avusturya'da ve İsviçre'de bir numaraya kadar oturan She Doesn't Mind radyonuza. Algoritmanın yorumuyla bambaşka bir ruhla Dansoğlu'nun güneşi taklitte solmuyor tabii ki, hatta daha yüksek bir parlamaya ulaştığını söyleyebiliriz. Güney Londralı Lola Young parçasını bir gecede paylaşılan tek bir videoyla dev bir hit'e dönüştürdü. İngiltere'de 4 hafta bir numarada kaldı. Adele'den bu yana bunu başaran ilk Britanyalı kadın solo sanatçı. Dağınıklıkla aslında bir dürüstlük biçimi, eğer gerçekten dürüstse. Kusuru saklamayan şarkı Lola Young'la Metro FM'de. Messi.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Bruno Mars uzun bir gecenin sonunda Lady Gaga'yı gece yarısı stüdyoya çağırdı ve Gaga duyduğu taslağa vurulup akorları kağıda döktü. Şarkıyı sabaha kadar birlikte bitirdiler. Sonuçta Spotify tarihinde milyar dinlenmeye en hızlı ulaşan kayıtlardan biri, Grammy'lerde en iyi pop düet ödülünün sahibi. Gece yarısı telefonlarının hepsi kötü haber değil demek ki. Die With A Smile, Around The World'de Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaydı. Sosyal medya içerikleriyle tanınan Kaliforniyalı Alex Warren mikrofonu şarkıya çevirince Amerika'da 10 hafta zirvede kaldı ama hikayesi gerçekten muhteşem. Şu ara en çok evlenilen şarkılardan biri İngiltere'de Elvis döneminden bu yana bir Amerikalı erkek solistin kıramadığı yüzlerce rekoru kırdı. Hatta bunu süre bakımından da en uzun süre elinde tutmayı başaran isim halinde. Şarkının adı sıradan ama hakkındaki her şey sıra dışı. Alex Warren radyonuzda, Metro FM'de Ordinary. They say

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
3: Around the world. Devam.

Fatih Deniz'in yazdığı o La La La nakaratı 2001'de 40 ülkenin bir numarasına yerleşti. Adını tarihe kafadan çıkmayan şarkı olarak yazdırdı. Şarkının adı da zaten Can't Get You Out of My Head. Kylie Minogue'un pop tahtını perçinleyen kayıt Metro FM'deydi. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'ları. Şarkıyı kafanızdan atamıyorsanız zaten Can't Get You Out of My Head'in büyüsüne kapıldınız demektir, ama Kylie'yi kafanızdan çıkaramıyorsanız o zaman durum başka. Rumen grup Accent aynı derdi 2005'te başka bir şarkıyla eşlik etti ve sözler doğrudan Kylie Minogue'a ilanı aşk eden, hatta parçayı Hollanda'da ilk gününde 5000 kopya sattıran bir delilikte hayranlıktan hit çıkaran cesaret Kylie. Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik, Accent'le radyonuzda.

Melodic Deep House'un taze üzerinden Lovix'in parçası dünya genelinde Shazam'ın ilk 10'una tırmandı. Adı da bir hayat dersi zaten. Hayalini anlatma, bitir ve göster. Başarı kendi anonsunu kendisi yapar derler ama Don't Tell Your Dreams'deki o herkesten saklı yaşama bence hayatınızın mottosu olduğu andan itibaren sadece ekşi bir kurban psikolojisiyle yaşıyor olmanız da çok büyük olasılık. Bence aradaki çizgiyi iyi çizmek lazım. Around the World'de Metro FM'de dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. 1997 tarihli House Classic'i Ultranate'nin Yücel'le buluşmasını sağlayan dans müziğin en cömert vaatlerinden biri. Hayat senin, yaşamak zorundasın. Marsilyalı Yücel'in yorumuyla bu vaadi yazın diline taşıdı. Hatta bu ikilinin birlikte çalışmasını sağlayan parça. Limitsiz Hit Müzik Metro FM.

0: reklamlar.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

de eğlenceli dans müziğinde gerçekten verimli bir ihracat fabrikası. Otilia'nın 2014 parçası ülkede tam 9 hafta bir numarada kaldı. O yıl Bükreş'teki Türkiye Büyükelçiliği kendisine yılın sanatçısı ödülünü verdi. Serdar Ortaç'la bile düet yaptık. Hatta kendisiyle aynı sahneyi de paylaşmıştık. Serdar'la değil, Otilia'yla. Enerjisi mikrofona nasıl sığıyor hala bilmiyorum ama gerçekten eğlenceli olduğu kesin. Billionaire Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaydı. Tiesto'nun 2020 dönüş kartında bir vokal, kapakta da adı olmayan James Bell'a ait. Klipte ise hayata yeni dönmüş bir zombinin dans yeteneğiyle iknası var. Parça Hollanda Lisesi'ne bir numaraya gitti. Aynı sahneyi paylaştığım bir başka isim Tiesto. Avrupa'nın dört bir yanında ilk üçe yerleşen single'ıyla radyonuzda Metro FM'de The Business.

0: Metro FM. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.
1: Ya bir şey arıyoruz da böyle darbuka, böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya. Dışarı

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik. Petrol FM. Astro. No.

Rolling Stone geçen yıl bir liste yayınladı. 21. yüzyılın en iyi şarkısı. Kazanansa işte bu parçaydı. Missy Elliott'ın Pencap'ın tek telli tumbisinden açılan 2001 klasiği. Çeyrek asrın zirvesi altı notalık bir halk çalgısının melodisinde. Büyüklük bazen bu kadar yakın. Get Your Freak On. Tabii ki burada Timbaland'in dehasını asla göz ardı edemeyiz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaydı. Let's Get Our Freak On. Kalçalar yalan söylemez lafı Wyclef'in olmasa da Shakira'nın kendi stüdyo cümlesi. Kalçalarım oynamıyorsa bu iş olmamış demektir. Hips Don't Lie tam olarak bu anlama geliyor. Yani düşündüğünüz gibi bir şey değil. Bir şarkı hitse gerçekten bunu hisseden Shakira'nın kalçaları müziğin ritmiyle oynamaya başlar. Ve dünya bunu zaten gözden kaçıramaz. Jerry Rivera'nın salsa trompetiyle açılan parça ona kariyerinin ilk Amerika bir numarasını getirdi ve en az 18 ülkede daha zirveyi gördü. Shakira ve Wyclef Jean, Hips Don't Lie radyonuzda. Metro FM'desiniz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Around the World.

yabancı müzik radyosu. Metro FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the world. Devam ediyoruz.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

Saat 19'a dek senin için seçtiğim özel listeyle Around the World'dayız ve saat 19'a dek senin için seçtiğim özel listede şarkılar yayında. Around the World'de Norveç'e geldik ve yine bir sürprizle kapatıyoruz. The Bausa üçlüsü bu yılın başı itibariyle herhalde disco ve funk kokan bu parçayı yayınladı. Kayıt 40 küsür ülkede viral listelere girdi ve Mıknatıs adının yarattığı çekim alanının adı olacak şekilde şarkının adına verdi. Magnetic Radyonuzdaydı. İkincisi bir dönüşüm hikayesi. Brüksel'de genç bir prodüktör Nashville'li bir country sanatçısının parçasını alıp yatak odasına yeniden yorumladı ve Felix Delight yani Lost Frequencies o kayıtla İngiltere listesini zirveden selamlayan ilk Belçikalı olarak tarihe geçti. Şarkı toplam 18 ülkede bir numara gördü ve country ile elektroniği aynı soruda birleştirdi. Benimle misin? Cevabınızı yarın aynı saatte bekliyorum çünkü saat 17 itibariyle çıkacağımız yolculuğun adı Around the World. Size eşlik eden ben Arkın, seçtiğimse dünyanın en çok dinlenen single'ları olacak Lost Frequencies, Are You With Me an itibariyle radyonuzda. Metro FM'desiniz.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
3: Metro FM.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.

0: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
1: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Metro FM dinle, geç kalma, hep genç kal.
1: Limitsiz hit
2: müzik.

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi karnavalda.
1: Enerjik, dinamik, limit.

0: Metro FM.
1: Essa é a letra mais difícil do mundo, hein?

0: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da Metro FM TR hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
1: Metro FM. Limit

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.
1: Metro FM. What's going on?

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.

0: Bu şarkı, bu şarkı Metro FM'in Türkiye'ye bir armağanı.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM. Found your jacket in the back of my car. Still

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Sofia, tu sais.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Rock it, Gucci da Prada, a Dolce, Cabana. I feel like designer, and nothing else matter. I ride that Gucci da Prada.

0: Dün inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.